XXX ve fıtı geçecek çakala Sitripul et geçecek tiyasu You know the vibes Happy birthday Yarona I mean there na FM ya mpeta marking Happy birthday da and thank you so much for Potsegetse di artisti di tshwana bo Jack Diaz You know like di artisti tse baya tse le di tlalanga You know make sure o tswela o gola hela ya lo bra waka Ha ke tsore ke re o bra waka ka na o sizare ya Make sure o tswela o gola hela